su Eskilhan'ın link izahatı bir için Lips, Lips olsun bir için.